Cel. Tanrı Tengu Bukan, fiilini hürmata lokal, sebele. O, ne lagan doklu yusi itene are lokal. Atı ne ite lagale, lorifel moras maida itene hatu. E depois, idem akten ki kuda tüyle tepu. Se ite la kuda tüyle tepu, maka, esi sempre ataka.

0: Umar vasıtasın. Kurtun sekanı makamı ödürüz. Ki ikisine tamam ve de bağını da mata seri tatlayın fal. Ne o niye böyle afeta gövata sağlı bakımlar seneyine uza bakkinde kusunlu.
1: Ovintis, ne mak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: du lakon bir ye.
1: FM Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.